sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni tez saldılar mı kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde ne yapsa ne

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun, onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

Ne söylesem bilemem.

ayrıcılık saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim tanıdan başka? Kendine iyi bak, yalvarıyorum.

ne kadar vefasız olsa da zaman, ne olur bir tanem aşkıma inan. Tanrı sevenlerin yanında her an.

0: yemiş.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti, şimdi daha konforlu.

0: lezzetin en çıtır hali.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5 Burası Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: 0544 867 74 62 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Mota.
4: Güzel.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi

0: Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sanma acıtmaz dünya seni o kafeste.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayan 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakkında savcı 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti. Dava Bakırköy 2. Çocuk Mahkemesi'nde sürüyor. TOK Haziran ayı için faizsiz kredi kampanyası ve güncel fiyat listesini açıkladı. TOMF ve TONKS modellerinde kredi seçenekleri sunuluyor. Kurumsal filo alımlarında 671 bin TL peşinat yeterli oluyor. Elektrikli otomobil satışları artıyor. Ankara'da polis ekipleri kumar oynatılan 4 iş yerine çilingir yardımıyla girerek 11 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, altın, para ve oyun malzemeleri ele geçirildi. Kumar oynatanlara soruşturma açıldı. Mecliste CHP grup toplantısındaki gerilim sürerken Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu genel merkeze gidip konuştu. Özgür Özel programını iptal etti ve destekçiler arasında tansiyon yükseldi. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'deki fabrika kurma planlarını askıya aldı. Şirketin önceliği Avrupa'da üretim tesisleri kurmak. Macaristan'daki fabrika 4. çeyrekte üretime başlayacak, Türkiye için takvim yok.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. grupta Malta'yı 3-0 yenerek playoff hakkını kazandı. Galatasaray Fenerbahçe'den kiralıkçı Honduran için Al Nassr ile anlaşma sağladı. Yönetim daha iyi oyuncu arayışını sürdürürken Duran transferini erteledi. Brezilya, Dünya Kupası'nı 5 kez kazanarak en başarılı takım oldu. En çok maç kazanan, gol atan ve yenilmezlik rekorlarıyla tarihe geçti.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altınsa 6374 lira 47 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu başlayacak. Zamanla çok bulutlanarak bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de Ordu, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Ordu bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak ve en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Amasya bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık ise 25 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: Lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz. Sen

0: Bitti reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Son.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Tanrım bana ömür vermiş, vücuduma bir can girmiş, boşu boşuna, boşu boşuna.

0: bana ömür vermiş, vücuduma bir can girmiş. Boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna.
1: Radyo Moda. Radyo Moda.

durduğunu gönül her zaman görmüyor. Kaderin gördüğünü bilmezdim, başucumda yamacımda durduğunu gönül her zaman görmüyor. Kaderin gördüğünü ben aşkı uzaklarda, yükseklerde, hep başka yerde aradım.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Mezdeke grubundan Aynur Kambur 10 yıl önce evinde öldürüldü. Polis İstanbul kart hareketlerini inceleyerek şüpheli Bülent Gündüz'e ulaştı. Gündüz akrabası Kambur'u dansözlük nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Apache helikopterini düşürmesinin ardından liman kentlerine saldırı başlattı. Trump misilleme sözü verdi. Bender Abbas, Silik ve Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyuluyor. Hatay dört yolda şiddetli rüzgar ipini kopararak Türk bayrağını yere düşürdü. Vatandaşlar araçlarını durdurup bayrağı zarar görmeden alarak güvenlik personeline teslim etti. Belediye ekipleri bayrağı yeniden göndere çekti. Manisa Şehzadeler'de yalnız yaşayan modacı Bayram Taner Güzel, evinden yayılan kokular üzerine ekiplerin kapıyı kırmasıyla ölü bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Güzel'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Starbucks, Japonya'daki faaliyetleri için hisse satışı dahil çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Hisse satışının değeri 400-500 milyar yen arasında olabilir. Şirket, Çin operasyonlarını Boyu Capital'e sattı ve güçlü satış büyümesi kaydetti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. grupta Malta'yı 3-0 yenerek playoff hakkını kazandı. Galatasaray Fenerbahçe'den kiralıkçı Honduran için Al Nassr ile anlaşma sağladı. Yönetim daha iyi oyuncu arayışını sürdürürken Duran transferini erteledi. Brezilya, Dünya Kupası'nı 5 kez kazanarak en başarılı takım oldu. En çok maç kazanan, gol atan ve yenilmezlik rekorlarıyla tarihe geçti.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altınsa 6374 lira 47 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu başlayacak. Zamanla çok bulutlanarak bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de Ordu, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Ordu bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak ve en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Amasya bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık ise 25 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah.
6: Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra, Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamları dinlediniz.

0: sabahında bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: kandım sen.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
3: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavını milli takım maçına denk gelmemesi için 13 Haziran Cumartesi gününe aldı. 12 Haziran Cuma günü okullar tatil edildi, beslenme paketi isteyen öğrencilere verilecek. Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürülmesi sonrası, ABD, İran'ın liman kentlerine karşılık vererek saldırı başlattı. Bölgedeki gerilim savaş seviyesine yükseldi, patlama sesleri duyuluyor. Bolu'da pantolon paçası ücretinde çıkan tartışmada müşteri terzinin kızını darbetti. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi müşteriden şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 8 Haziran'da yapılan at çekme sonucu 11 Cumhuriyet Savcısı adayı ve 3 hakim adayının görev yerlerini belirleyerek atamalarını resmi gazetede yayımladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri 15 ilde ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporlarıyla sağlam gösterip kredi kullandıran 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar usulsüz raporlarla aracı kurumları zarara uğrattı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in satılmayacağını belirterek kulübün ekonomik projelerle güçleneceğini ve altyapıya yatırım yapacağını açıkladı. Manchester United, Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdı. Üç futbolcuya katkıları için teşekkür edildi, kariyerlerinde başarılar dilendi. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kaleci transferi için PSG'den Lucas Chevalier ile ilgileniyor. Chevalier'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirtiliyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altınsa 6291 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu başlayacak. Zamanla çok bulutlanarak bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de Ordu, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Ordu bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak ve en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Amasya bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık ise 25 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127 0545 636 3127 Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 13 Haziran Cumartesi yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıklar için 12 Haziran Cuma günü okulları tatil etti. Öğrenciler ve öğretmenler idari izini sayılacak, beslenme paketi uygulaması ilk kez başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında CHP'deki genel başkanlık krizini önemsiz bulduğunu belirterek, partinin iç çekişmelerine karışmayacaklarını ve kendi mücadelelerine odaklanacaklarını söyledi. Bolu'da pantolon paçası ücretinde tartışan kadın, terzinin kızını darp etti. Ücret konusunda anlaşmazlık yaşandıktan sonra kadın, terzinin kızına tokat attı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, iş yeri sahibi şikayetçi oldu. Bursa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve imar kirliliği suçlarından 402 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor. İddianamede 63 kişi yer alıyor. Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis arkadaşının suikastında 2 zanlının dosyası 25 yıl sonra zaman aşımından düştü ve yakalama emirleri kaldırıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in satılmayacağını belirterek kulübün ekonomik projelerle güçleneceğini ve altyapıya yatırım yapacağını açıkladı. Manchester United, Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdı. 3 futbolcuya katkıları için teşekkür edildi, kariyerlerinde başarılar dilendi. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kaleci transferi için PSG'den Lucas Chevalier ile ilgileniyor. Chevalier'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirtiliyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altınsa 6291 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava genel olarak parçalı ve az bulutlu başlayacak. Ancak Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zamanla çok bulutlanarak yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'le Ordu, Tokat ve Çorum çevrelerinde ise sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece olacak ve hava parçalı güneşli geçecek. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 dereceyi bulacak. Hava genellikle güneşli seyredecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 27 derece olacak ve hava açık güneşli olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda. Radyo Moda.

sen yanımda olsaydın, olur muydu bu dert, keder? Yanar mıydı gönül, yanmazdı bu kadar. Sen buradan gideli, yıkıldı gönlüm harabe. Çok ağır bedeli, insafsız bir arabe. Ne tadım var ne tuzum, moralimse sıfırda. Deli diyorlar deli.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı: 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 28.

Genç kadınları kültürümüzle etkiledikten sonra, Vesta kızlarını rahibelere saldırdıktan sonra, Leylakları yaktıktan, bulutları gömdükten sonra, elimize ne geçti, elimize ne geçti? Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri. Akademide bir koltuk

müzeleri havaya uçurduktan sonra, ün peşinde koşup o kadınla yattığımızı düşledikten sonra, gazetelere geçsin diye adımız yalvar yakar olduktan sonra, elimize ne geçti, elimize ne geçti, akademide bir koltuk ve bir de çek defteri, akademide bir koltuk ve

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavını milli futbol takımının maçına denk gelmemesi için 13 Haziran Cumartesi gününü aldı. 12 Haziran Cuma günü okullar tatil edilerek sınav hazırlıkları yapılacak. Beslenme paketi isteyen öğrencilere verilecek. ABD'de Mayıs ayında TÜFE %0,5 artarken yıllık enflasyon %4,2 ile Nisan 2020, 3'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enerji fiyatları %3,9 yükseldi, çekirdek enflasyon ise beklentilerin altında kaldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Derbent ve Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz'a rozet taktı. Beyaz, siyasi ilkelerle gerçeklik arasındaki uyumsuzluk nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de soykırımla yargılananların Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmasının hadsizlik olduğunu belirterek İsrail yönetiminin iftiralarını reddetti. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde mazlumların sesi olmaya devam ediyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın kararıyla teknik direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getiriyor. Kocaman cuma günü resmen açıklanacak. Kocaeli Spor, sözleşmesi sona eren kaleci Gökhan Değirmenci'ye sosyal medyadan veda etti. Takım kaptanı Değirmenci'ye teşekkür ederek kariyerinde başarı diledi. Real Madrid, Arjantinli forvet Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon euro teklif etti. Atletico Madrid, 500 milyon euro serbest kalma maddesi nedeniyle teklifi reddetti.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altın ise 6289 lira 83 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu hava zamanla çok bulutlu olacak ve bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'le Ordu, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece, hava hafif güneşli olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hava çoğunlukla güneşli seyredecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece, ara ara bulutlu bir hava bekleniyor. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 27 derece, hava açık ve güneşli olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda. Radyo Moda.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

kendimi bildim bileli, ne kadar yüzüme güldü ne de felek. Ne dostum oldu ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların. Zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden, yokluğunda öldüm.

0: 75 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Reklamları dinlediniz.

0: lezzetin en çıtır hali. Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alacam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.

0: tavsiyesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oynatmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: bitti reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.